Rabban bro, kamu bundan şurudu, peki şu komşuya da az uçurdu diyen o emme ya. Ben bile arıbası bastı yukur ağabeyi. Peki de oğlu, pısı vazır, pısı vazır.